yeta bona bayeta ya sanje la kuyipa yire eriki kiwipe nuzi la.

0: yada tampiki ne bugu bongo ya bana ndu bongo bayati na kongme ba sen la merka na ka yeti na wama ya bantina mi yo
1: tuma

Zülfügar düldül fethi Hayber'in, Cenab-ı Haydar kerrara mahsus. Zülfügar düldül fethi Hayber'in, Hayber.